Kırkadin ayı mal kırabayı ve zene dıkama her şey bırakın kabin ya derdini ve zene dıkama her şey hamalü kedure kumela ayı kame ya

يا دم

Is that this is

Tekirda, dinya de tenimenda. Sıba urzan bi zivane xo, şeve rakın bi zivane xo. Zivane ma bindesto, eyro estu sıba çınyo. Vengdana şima hemminan, vayr veciyiz.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
2: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
5: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent, en iyisi sizin için.
6: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen

0: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

ben vere tüçü kubari eri. Kerem kever evi ali eri. Eri. Aram Tigran Kerem ken zini gudar. Bekan, uçları delen.

0: Beni gudar inişa. Eri, pırsgı ek tingi çi bu. Çare ser bu. Selamu gülü abi haskirin dinen bakı bostarın gülü sıran şu. Bereye bitkem kumbaşın peyme katiye şandın ez peyme ve bıkhuynim çin uysan diye. Uysan diye ko. Roj ben selamu gülü abi keko. Fifi ve hamu gudarın veng radyo ez. Şu Abbas Ahmet mesele ne ava. Yes, pas ve sıranın dıkhasın. Başan kuyuş nafan. Seserimi nafan. Serçavi min. Sıranın cüvan hacı. Cüvan hacı gelerek kuyuşturdu be. Hani Abbas Ahmet ciddi dengi ve kuyuşalim. Yani şu an hacı tüşek ne ama seslerim sen çabim tak azam işlere bar ve bir kendin godan şap denge gizmere adiye şandın em herin ve denge godar bir kendin em vedgar
1: Rojbaş ez zendarim
2: Şulav gele gele gele gele şulav
1: Em için dostane.
2: Ez sıtmana keleş ya duhazım.
1: Eci zimani kurdi. Hatır eve.
0: Ve un her heben gelak gelak gelak gelak gelak gelak un heben. Her bir şey süvere. Qasi xoş. Kurdi eki zalal delal. Her an her an dibistane karo xabat biken kar xabat. خواهشه کارخبا چه علاقه به دوستان هر درس ها بخوینن کردیش بین نکن زاروکین شیرین نازدار دلال هر تمه گودر کن اونی هر هبن مالباتا دلال نازدار مالا به حسار چرا آبا به سلا به حس کرنن فیفی جوره هیه فیفی دی بیز به هم بیز کم سر سره من سر جاوه من

Cegodarin cam çinci Abbas Ahmet meselini avaya gudarken şuha dengek jümer hatiye şandın gudarken şuha pişi strani em bedgerin em jümer barbet.

0: Erbeşi ji were un her hebin malbata delal nazdar o kadro qiymet spas ji bu dengi ve şirin o zalal kun her teme keyf xaşken godar encam için sıranki godarken evet tam şu sıraba kadar tayyib olsun şu bu dakika firkat o hamu havalin ku derdi ravi netim de sete de tu her hebi am de için sıranki şu sarhado godar diken zamanı kurdi xastı bun keremken godar bikin şu roni amel jmer peyam şandı bu jerrahi 13 saliye و دبی هر بیش از زمانی کردی کرم کن سر حدو گذار بکن
1: مرد خواهد زمانی خوب علمه

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji darzandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumere, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
5: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.
8: برای گذار نجات سلام و حسکرین تایبت ها انرژیک طابق کتاب روشی کنها بر بی سر آمده و باجرندن ام بلا هرتم خیر و برکه دیش بین سر والات ما هم سلام خواهی گرم دشینن بل حسام آتن به سلام و گلا و دا کو هم کارن تاشته ها روحی درونی و بکنه بوم برگه نه بو بوم جی دو جی بده ما هم چپ کنه دی او قاس دسمت دی بل حسر گذار نجا کیف خواهش من بکنن دنیا در روشه ای رو همه نصبه نه دیاره کم هنه انکو نینن نشبر به دمه دا جیان بکن کیف خاشمن او بکنن دفجی کلو درد و بردن اون عجز منشی تشنا به آبه که جمع دیوه خون اونه چه بنا امید همو چه بنا گوشتاری در علی پیم جمع را اتیشانده نویسند یا روش باش گرینگه سبه سبه حمو اویندارا بخیر با واو واو وای وای نیسم بلا حمو ستانج حوالا من دلالا من ام اری یادش کنا بجم بره جبر که او چند روش نخوشه گله گله سپاس کم سلاو و گلاو سستر من سر چاب من یعنی پیامت او تشتا نیسم منه که ایز بخونیم یعنی نابم رو حمو تشتی بخونیم خودش تا روز مود

biletimdir. Bipişkirya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiyat.

Ay vay, sertay be payze u be, pırdaş tu fırçe u be.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza

0: Fitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
1: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevru mendiyeye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0500 hürüsü nev, nevseyu vistu nev 0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

No, veng, veng, shmo.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: Marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın 0532 489 74 24.

0: Bunlarında işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şevurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İstanbul'daki konferansta konuşan Ahmet Türk, Kürtler ne istiyor diyorlar. Kendimden örnek veriyorum. Kürdistan'da geniş toprağı olan bir ailenin çocuğuyum ama kimliğim yok, dilim yok, halkım yok sayılıyor. İşte Kürt sorunu benim, Kürt sorunu buradadır diyorum dedi. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'in demokratik dönüşüme konferansına katılan Çağlar Demirel, kadınların önemli rol ve misyon üstlendiğini belirtirken, Hakan Öztürk, Cumhuriyet'in demokratikleşmesi emekçi gündemini de demokratikleştirecek dedi. Akın Birdal ise Ankara yüzünü kulağını buraya çevirsin çağrısı yaptı. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'in demokratik dönüşümü konferansı kimin cumhuriyeti nasıl bir gelecek başlığıyla yapılan sunumlarla tamamlandı. Sunumlarda Cumhuriyet'in demokratikleşmesinin tüm kesimler için bir fırsat olacağı vurgusu yapıldı. Barış ve demokratik toplum sürecinin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu belirten Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz, önce örgütün feshedildiği ve silahların sustuğu bir modelin dünyada örneği yok, bunun kıymetini bilmek gerekiyor dedi. Kürtler olmadan Orta Doğu'da barış olmaz diyen doçent doktor Serhun Al, önemli olan bu meseleyi çatışma ikliminden çıkarıp barışçıl ve demokratik bir ortamda müzakere etmek ve bölgede yaşayan tüm halkların kazan kazan stratejisiyle faydalanmasını sağlamaktır dedi. Devlet ve iktidara yasal düzenlemeler konusunda uyarıda bulunan Akil İnsanlar Heyeti'nden Yakup Levent Korkut, vakit kaybetmeden yasal düzenlemelerin yapılması sürecin geleceği açısından önemlidir dedi. 15-16 Haziran işçi eylemlerinin işçilerin kendi gücünün farkına vardığı eylemler olduğunu vurgulayan sosyalist örgütler 15-16 Haziran eylemlerinin ışığında mücadeleye omuz verme çağrısında bulundu. Çınar ve Mazıdağ ilçelerinin kırsalında meydana gelen ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen soruşturma kovuşturmaya dönüşmedi. Aileler davanın açılmamasına tepki gösterdi. Diyarbakır'da 25 yıl sonra konser veren Kamkars grubunun üyesi Ardeşir Kamkar, müziğin insanın ruhuyla doğrudan temas halinde olduğunu belirterek kolektif ruhla müzik ürettiklerini söyledi. Hakkari Şemdinli'de uzman çavuş Musa Gezer, evli olduğu Gülşen Gezer ile ailesinden 3 kişiyi katletti, 1 kişi ağır yaralandı. DEM Parti Ankara İl Örgütü 3. olan kongresini gerçekleştirdi. İl başkanlığına Yılmaz Yardımcı ve Gülbahar Gündüz seçildi. Urfa Suruç'ta AKP'lilerin saldırısı sonucu katledilen Hacı Esvet Şen Yaşar ve iki oğlu mezarları başında anıldı. Rojin Kabeş dosyasının aydınlatılması talebiyle başlatılan imza kampanyası kapsamında 14 bin imza toplandı. Van'da siyasi ve sivil toplum örgütlerinde yer alan kadınlar imza kampanyasına destek çağrısında bulundu. Cinsel istismar, dolandırıcılık, şiddet, şüpheli ölüm iddialarıyla gündeme gelen Batman Özel Şifa Bakım Merkezi'nin sahibinin de aralarında olduğu 15 kişi tutuklanırken dosyaya gizlilik kararı konuldu. Haseke valisi Nurettin Ahmet, Şam'da düzenlediği basın toplantısında Nusaybin sınır kapısının açılışına dair çıkan haberlere ilişkin yaptığı bilgilendirmede sınır kapısının açılmasının sonraki süreçlere bırakıldığını belirtti. Uluslararası Af Örgütü, İran rejimine siyasi tutuklular hakkında verilen idam cezalarını derhal durdurma çağrısında bulundu. ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığını duyuran Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, imza töreninin 19 Haziran'da yapılacağını aktardı. ABD Başkanı Trump, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırının İran ile olan anlaşmanın imzalanmasını geciktirdiğini söyleyerek Netanyahu'nun hiçbir muhakeme yeteneği yok dedi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Birleşik Sol Grubu, Abdullah Öcalan'ın yasal statüsü, umut hakkı ve sürece dair Ankara'da görüşmeler gerçekleştirecek. ABD'de paraşütle atlamak isteyen kişileri taşıyan uçak kaza yaptı, 12 kişi yaşamını yitirdi.
İsviçre'de nüfusun 2050'ye dek 10 milyon kişiyle sınırlandırılması için yapılan referandumdan hayır çıktı. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 31 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 29 derece, Van 22 derece, Urfa 33 derece, Muş 25 derece, Şırnak 28 derece, Batman 33 derece, Hakkari 24 derece, Bitlis 22 derece, Siirt 31 derece, Adıyaman 33 derece. Döviz kurları: Dolar 46.27, Euro 53.76, gram altın 6.417 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: Eke kesişmayın nezdî tiryakiye, sujdar kerdiş, yan zicir aloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye, biyev tedaviye raştî eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taxaşeytligi, Zerre Sümer Parki, Banu Kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
1: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
2: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İstanbul'daki konferansta konuşan Ahmet Türk, Kürtler ne istiyor diyorlar, kendimden örnek veriyorum. Kürdistan'da geniş toprağı olan bir ailenin çocuğuyum ama kimliğim yok, dilim yok, halkım yok sayılıyor. İşte Kürt sorunu benim, Kürt sorunu buradadır diyorum dedi. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'in demokratik dönüşümü konferansına katılan Çağlar Demirel, kadınların önemli rol ve misyon üstlendiğini belirtirken, Hakan Öztürk, Cumhuriyet'in demokratikleşmesi emekçi gündemini de demokratikleştirecek dedi. Akın Birdal ise Ankara yüzünü kulağını buraya çevirsin çağrısı yaptı. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'in demokratik dönüşümü konferansı kimin cumhuriyeti nasıl bir gelecek başlığıyla yapılan sunumlarla tamamlandı. Sunumlarda Cumhuriyet'in demokratikleşmesinin tüm kesimler için bir fırsat olacağı vurgusu yapıldı. Barış ve demokratik toplum sürecinin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu belirten Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz, önce örgütün feshedildiği ve silahların sustuğu bir modelin dünyada örneği yok, bunun kıymetini bilmek gerekiyor dedi. Kürtler olmadan Orta Doğu'da barış olmaz diyen Doçent Doktor Serhun Al, önemli olan bu meseleyi çatışma ikliminden çıkarıp barışçıl ve demokratik bir ortamda müzakere etmek ve bölgede yaşayan tüm halkların kazan kazan stratejisiyle faydalanmasını sağlamaktır dedi. Devlet ve iktidara yasal düzenlemeler konusunda uyarıda bulunan Akil İnsanlar Heyeti'nden Yakup Levent Korkut, vakit kaybetmeden yasal düzenlemelerin yapılması sürecin geleceği açısından önemlidir dedi. 15-16 Haziran işçi eylemlerinin işçilerin kendi gücünün farkına vardığı eylemler olduğunu vurgulayan sosyalist örgütler 15-16 Haziran eylemlerinin ışığında mücadeleye omuz verme çağrısında bulundu. Çınar ve Mazıdağ ilçelerinin kırsalında meydana gelen ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen soruşturma kovuşturmaya dönüşmedi. Aileler davanın açılmamasına tepki gösterdi. Diyarbakır'da 25 yıl sonra konser veren Kamkars grubunun üyesi Ardeşir Kamkar, müziğin insanın ruhiyle doğrudan temas halinde olduğunu belirterek kolektif ruhla müzik ürettiklerini söyledi. Hakkari Şemdinli'de uzman çavuş Musa Gezer, evli olduğu Gülşen Gezer ile ailesinden 3 kişiyi katletti, 1 kişi ağır yaralandı. DEM Parti Ankara İl Örgütü 3. olan kongresini gerçekleştirdi. İl başkanlığına Yılmaz Yardımcı ve Gülbahar Gündüz seçildi. Urfa Suruç'ta AKP'lilerin saldırısı sonucu katledilen Hacı Esvet Şen Yaşar ve 2 oğlu mezarları başında anıldı. Rojin Kabeş dosyasının aydınlatılması talebiyle başlatılan imza kampanyası kapsamında 14 bin imza toplandı. Van'da siyasi ve sivil toplum örgütlerinde yer alan kadınlar imza kampanyasına destek çağrısında bulundu. Cinsel istismar, dolandırıcılık, şiddet, şüpheli ölüm iddialarıyla gündeme gelen Batman Özel Şifa Bakım Merkezi'nin sahibinin de aralarında olduğu 15 kişi tutuklanırken dosyaya gizlilik kararı konuldu. Haseke valisi Nurettin Ahmet, Şam'da düzenlediği basın toplantısında Nusaybin sınır kapısının açılışına dair çıkan haberlere ilişkin yaptığı bilgilendirmede sınır kapısının açılmasının sonraki süreçlere bırakıldığını belirtti. Uluslararası Af Örgütü, İran rejimine siyasi tutuklular hakkında verilen idam cezalarını derhal durdurma çağrısında bulundu. ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığını duyuran Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, imza töreninin 19 Haziran'da yapılacağını aktardı. ABD Başkanı Trump, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırının İran ile olan anlaşmanın imzalanmasını geciktirdiğini söyleyerek Netanyahu'nun hiçbir muhakeme yeteneği yok dedi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Birleşik Sol Grubu, Abdullah Öcalan'ın yasal statüsü, umut hakkı ve sürece dair Ankara'da görüşmeler gerçekleştirecek. ABD'de paraşütle atlamak isteyen kişileri taşıyan uçak kaza yaptı, 12 kişi yaşamını yitirdi.
İsviçre'de nüfusun 2050'ye dek 10 milyon kişiyle sınırlandırılması için yapılan referandumdan hayır çıktı. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 31 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 29 derece, Van 22 derece, Urfa 33 derece, Muş 25 derece, Şırnak 28 derece, Batman 33 derece, Hakkari 24 derece, Bitlis 22 derece, Siirt 31 derece, Adıyaman 33 derece. Döviz kurları: Dolar 46.27, Euro 53.76, gram altın 6.417 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
6: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: No, Veng, Venge Schmau.

0: Reklamlar. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: No, Wenge Schmaus.

Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan neviyan vernişmadi. Ahmet Türk İstanbul'da konferansta kısa kerduva Bani Kurdi çuvazeni ez hura misal dana ez lajı kevkeyeke Kurdistan'da erdi inan hira istiya lan aslamayı mi çünyo zuani mi çünyo şarima yanuret kerdiş problemi kurdi eza problemi kurdi tiyayo Çağlar Demirke Beştari konferansı açarına işi demokratikiye komara sesara dine bir diyar kert Cini rol u misyonik mühim gene Hakan Öztürk ziva demokratik bir ayışı komarede Rojava Karkeranzi demokratik bir kero akın bir dalı zivvengdake Ankara goşehu uriyehu ba açarnu tiyah. Konferansı açarına işi demokratikiye komara sesara dine be peşkeş ya be sernameyi komara kami ameyo hıkseni kadya peşkeş kerdişte balediya demokratik bir ayışı komare semede peruhetan fırsatıko. Şubeye Adana'yı komele hakim merdiman u temsilkariye Adana'yı komele hukukuna sani azadiye rapor içimdari tespit u ercina işeke şeş aşme veri serada hazaru vüstü şeşneye zindanane Adana'yı tedi ve şankert. Raporu ihade u ühedeyi de aşkara bike aslan kerdişe hak ederman kerdişi tecrit çimdariye kamara u cigera işe bir umetiye zindanane Adana'yı ve ortayke bir sistematik. Dem Parti Rakson ve Rakır Kerdiş'i sayfayı hem veri Suriye Jan Mojda Uveng'daki Rib Yayış Bero Kerdiş. Rehistini Sosyalisti Bala Anti Çalakiye Karkerane Panciyes Uşiyesi Hazirane Çalakiyaneke Karkerici de Hezi Hunas Kerdibi Veng'dayı Çarçöve Roşnya Panciyes Uşiyesi Hazirane de Melbide Dayişi Tekuşini. Çarçöye kampanya imzayı kes semede vaştışı zela kerdişi dosya rojin kaba işe despekerde çares hazar imza ameyi aridayış. Vande cini kemiyane rehistini siyasi u sivilande dengdayike pişte dayışı kampanya imza bubu. Çarkeseke kaza eşem dinleyici ole merikte heti çavuşu püspor Musa Gezerira ameyi bir küştüş ameyi defenkerdiş. Pevake dışarı felakete şevate kazaya çınarı umazı dağı vrazya pancis kesidine hübeden nabide cipersa işine açarıya muhakeme kerdiş. Keyan Rakson veraneya kerdişi dava mojnayı. Endame gruba kam karsi ardışır kam karke demay vistu panç saran amete konserda diyar kert müzik rasta rast bruhi merdimide tekilideyo uvake bruhi kolektif müzik berskeni. Dımay ve cihayişi kıymeti zerdi ke semede herişani Amerika'yı İran'ı sarote sirkert kıymeti zerdi anci berzbe. Zerdo gram ke çaro janvede şeş hazaru hirsu heş lira bi bizede biyayişi çarsu pancosu de lira rısa şeş hazaru çarsu neva lira. Heşte şiktare ke çarçöye cipersayışı şaredarya Silivri'de bir idaye bir üsulü yeni kerdişte amed esmen kerdiş dımay prosesane emniyeti sevki adliye bir. Mabene şiktaran de sereki şaredarya Silivri, Bora Balcıoğlu, Ühetkari sereki şaredarya Fatih Yavuzi esti. Sivas'ta Lokmansun mezopancosu hirisere babiye hiri tutan ke Beşiki Neveşya KKA derman bine dünyaya hubedennaye. Veziri Asayişi Milli İsrail'i İtamar Bengevi Rakson vera peymanake mabene Amerika u İran'ı da ame kerdiş mojna uva peymane Trump'i magrenedanı İsrail gredayı Amerikanıyo u devletik xoser u servero. Kore raporu Oxfam'i çevresi milyarderi enerjiye ke endame velatani gehevti despekerdi şeşeri Amerika u İsrail'i hemveri İran'ı despekerdi ranata serveti hu vistu hürü nokta 5 milyar dolar zedekert. Tabloy periyde zide hazarı vistine ranata milyarderan 9.8 trilyon doları bini serveti hure zedekerdi. Koştari azizi Mami Peynye haberani hu bimane veşide.

0: Reklamlar. Heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sucdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539 929 0516. Anji alo 153.
1: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, Zujdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0509-929-0566. Yanzi, Alo Sev Banca Suhiri.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım daha 12'den. Kısa devre yapsın kalbim.

olsun. Dağılsın dişlerim bir gülüşle. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar. Kırılsın canlar. Sen beni o zaman gör.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Reklamları dinlediniz.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. NATO zirvesi öncesinde yenilenen Ankara Havalimanı hizmete açıldı. Projenin toplam bütçesi ise 10 milyar liraya mal oldu. DEM Parti İmralı heyeti Birleşik Avrupa Sol Grubu'nu ağırladı. Görüşmede barış ve demokratik toplum sürecine bağlı pek çok konu tartışıldı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Demir bu hafta meclise grup toplantısı yapmayacaklarını duyurdu. CHP kulislerinde Özgür Özel'in yeni parti seçeneğini değerlendirdiği iddiası gündeme geldi. İddialara göre 20 Temmuz'da başlayacak adli tatile kadar Yargıtay'dan bir karar çıkmaması halinde yeni parti hazırlıkları için düğmeye basılabilir. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ABD ile İran arasında anlaşma sağlandığına yönelik haberleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz, önümüzdeki günler ve haftalar müzakerelerde asıl konuların ele alındığı zorlu bir süreç olacak dedi. 15-16 Haziran işçi direnişine dair yapılan açıklamada konuşan DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekmeğimize, emeğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız dedi. Grup başkan vekillikleri düşürülen CHP'li Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın'ın meclisteki odalarındaki isimleri kaldırıldı. Araştırmacı, yazar Aziz Tunç, Muğla Ortaca'da Alevi yurttaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırıların yalnızca geçmişte kalmış bir olay olmadığını belirterek, Ortaca katliamıyla yüzleşilmesi ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için barış, demokrasi ve toplumsal hafızanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İzmir Müzisyenler Derneği, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerinde kalan ve babaları tarafından istismar edildiği iddia edilen depremzede 4 çocuğun babalarına yeniden teslim edildiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi Nisan'da yıllık %6 arttı, böylece Ocak-Nisan dönemindeki yıllık artış %1.3 gerçekleşti dedi. Diyarbakır'da 28 Haziran'da düzenlenecek özgürlük mitinginde sanatçı Serhado yer alacak. İstasyon meydanında düzenlenecek mitinge Kadir Çat ve Pınar Aydınlar da sahne alacak. Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 71 yaşındaki Mehmet Baki Yalçınkaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mardin Şubesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan ırkçı ve ayrımcı uygulamalara hastane önünde tepki gösterdi. SES Mardin Şube Eş Başkanı Ercan Aslan, sağlık alanında görev yapan bir çalışanın bir meslektaşını kimliği ve düşüncelerinden dolayı hedef göstermesini kabul etmiyoruz. Biz sağlık çalışanları her zaman din, dil, ırk ve kıyafet ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'un bulunması için arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 34-7 düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 293 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun incelemelerinde şüphelilere ait hesaplarda 4.8 milyar liralık para hareketliliği tespit edilirken 159 kişi tutuklandı. Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Elazığ'da yapımı devam eden inşaatın 3. katında bulunan inşaat asansörü işçinin üstüne düştü. Feci olayda işçi ağır yaralandı. Belediye İş Sendikası İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Mart ayından bu yana sürdürülen TİS görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını belirterek belediye önüne yürüdü. Artvin'in Murgul ilçesinde Eti Bakır'a ait madende çalışan ve maden karşıtı eylemlere katılan işçilere daha az oranda zam yapıldığını duyuran Murgul Siyanüre Hayır platformu işçilerin yanında olacaklarını vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7 zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, İran'ın geriye kalan zenginleştirilmiş uranyum kapasitesinin uygun şekilde etkisiz hale getirilmesini sağlayacağız dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 72 Ebola vakası ve 32 ölüm kaydedildi. Ülkede toplam vaka sayısı 787'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 181'e yükseldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırmacısı Ferişte Abbasi, Taliban heyetinin Brüksel ziyareti öncesinde ABD ülkelerine çağrıda bulunarak kadın ve çocukların durumunun görüşmelerin merkezinde yer alması gerektiğini söyledi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Taryap Tarım Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış Stil testere ve çapalar bayisi Bolat çapalar bayisi Orijinal stil bayisi Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20

derde Pişti min tele din ej deste berde Bere çave tep çave mi zebu Ma hadi de rabit khat ke pişta perde Bere çave tep çave mi zebu Ma hadi de rabit

dev çilmisin ezman Zaman nedisin ora dınav beravan Medeliş kesti robi rekat o meşiya Sideri ile deli xoğurt u giriya Medeliş kesti robi rekat o meşiya

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. NATO zirvesi öncesinde yenilenen Ankara Havalimanı hizmete açıldı. Projenin toplam bütçesi ise 10 milyar liraya mal oldu. DEM Parti İmralı heyeti Birleşik Avrupa Sol grubunu ağırladı. Görüşmede barış ve demokratik toplum sürecine bağlı pek çok konu tartışıldı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Demir bu hafta mecliste grup toplantısı yapmayacaklarını duyurdu. CHP kulislerinde Özgür Özel'in yeni parti seçeneğini değerlendirdiği iddiası gündeme geldi. İddialara göre 20 Temmuz'da başlayacak adli tatile kadar Yargıtay'dan bir karar çıkmaması halinde yeni parti hazırlıkları için düğmeye basılabilir. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ABD ile İran arasında anlaşma sağlandığına yönelik haberleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz, önümüzdeki günler ve haftalar müzakerelerde asıl konuların ele alındığı zorlu bir süreç olacak dedi. 15-16 Haziran işçi direnişine dair yapılan açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekmeğimize, emeğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız dedi. Grup Başkan Vekillikleri düşürülen CHP'li Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın'ın meclisteki odalarındaki isimleri kaldırıldı. Araştırmacı, yazar Aziz Tunç, Muğla Ortaca'da Alevi yurttaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırıların yalnızca geçmişte kalmış bir olay olmadığını belirterek, Ortaca katliamıyla yüzleşilmesi ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için barış, demokrasi ve toplumsal hafızanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İzmir Müzisyenler Derneği, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerinde kalan ve babaları tarafından istismar edildiği iddia edilen depremzede 4 çocuğun babalarına yeniden teslim edildiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi Nisan'da yıllık %6 arttı, böylece Ocak-Nisan dönemindeki yıllık artış %1.3 gerçekleşti dedi. Diyarbakır'da 28 Haziran'da düzenlenecek özgürlük mitinginde sanatçı Serhado yer alacak. İstasyon meydanında düzenlenecek mitinge Kadir Çat ve Pınar Aydınlar da sahne alacak. Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 71 yaşındaki Mehmet Baki Yalçınkaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mardin Şubesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan ırkçı ve ayrımcı uygulamalara hastane önünde tepki gösterdi. SES Mardin Şube Eş Başkanı Ercan Aslan, sağlık alanında görev yapan bir çalışanın bir meslektaşını kimliği ve düşüncelerinden dolayı hedef göstermesini kabul etmiyoruz. Biz sağlık çalışanları her zaman din, dil, ırk ve kıyafet ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'un bulunması için arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 34-7 düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 293 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun incelemelerinde şüphelilere ait hesaplarda 4.8 milyar liralık para hareketliliği tespit edilirken 159 kişi tutuklandı. Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Elazığ'da yapımı devam eden inşaatın 3. katında bulunan inşaat asansörü işçinin üstüne düştü. Feci olayda işçi ağır yaralandı. Belediye İş Sendikası İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Mart ayından bu yana sürdürülen TİS görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını belirterek belediye önüne yürüdü. Artvin'in Murgul ilçesinde Eti Bakır'a ait madende çalışan ve maden karşıtı eylemlere katılan işçilere daha az oranda zam yapıldığını duyuran Murgul Siyanüre Hayır platformu işçilerin yanında olacaklarını vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7 zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, İran'ın geriye kalan zenginleştirilmiş uranyum kapasitesinin uygun şekilde etkisiz hale getirilmesini sağlayacağız dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 72 Ebola vakası ve 32 ölüm kaydedildi. Ülkede toplam vaka sayısı 787'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 181'e yükseldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırmacısı Ferişte Abbasi, Taliban heyetinin Brüksel ziyareti öncesinde ABD ülkelerine çağrıda bulunarak kadın ve çocukların durumunun görüşmelerin merkezinde yer alması gerektiğini söyledi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Weng.

Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Anka kente ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı cira lome kerdiş çaren yu. Tiryaki ye, bi yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryaki ye, ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0500 hürüsünnev, 0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

kümekte. İşten değil, güçten değil, içten üşümekte. Zaman geçmek

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Domani kutin nuk shir ser vatin, yasli ser vatin, sakhil dış şin vatin, mal dış şin vatin, hegay çintin vatin, şin mali vatin kuhundu. Genzir rastin zubin hegay çintin, peruş zamati şir, bir şir ser vatin, uzara tepe geçti ser vatin. Şir yani kutu, mordan bu kutu dest, yani merke fuk ya dajdi kerda, kapper şirini

0: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
3: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: No, Venge Schmo.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına oan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şevurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
7: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wair vecî ziwanê ma.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Bu akşam da ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler programımız başlıyor. Dışarıda hayat belki koşturmacayla, belki de kendi sessizliğiyle akıp gidiyor. Ve ben Sarıya, Venk Radyo'da. Cuma akşamları ve pazartesi akşamları ruhunuza dokunacak şarkılar ya dünya müzikleriyle sizlerin karşınızdayım. İlk olarak sizleri doğunun mistik ezgileriyle harmanlanmış, şiir gibi bir şarkıyla buluşturmak istiyorum. İran'ın sevilen gruplarından Palet Band'in de solistliğini yapan Omid Nemati'nin hafızalara kazınan o eşsiz eseri, Seda Yenkon. Yani dilimizdeki anlamıyla, çevirisiyle Seslen Bana. Omid Nemati bu dizelerde kaleme aldığında aslında hepimizin kalbindeki o derin yalnızlığa ve bitmek bitmeyen kış gecelerini ayna tutuyordu. Seda Yenkon, umutsuzluğun en koyu anında sevgiliye seslenmenin, ona adıyla hitap etmenin insana nasıl bir yuva olabileceğini anlatıyor şarkıda. Şarkı adeta karanlık bir odaya giren ilk güneş ışığı gibi başlıyor. Zaten çevirisi de "Gülümse ey sabah aydınlığı, bu upuzun gecenin ardından" diye devam ediyor. Düşünsenize, hayatın fırtınalı gecelerinden geçmişsiniz. Yüreğiniz kurumuş bir çölü andırıyor. İşte tam o an sevdiğiniz insanın bir kelimesi, bir bakışı sizi umudunuzu yeşertmeye yetiyor. Omid Nebati'nin o kadife sesinden dökülen şiirsel Farsça kelimeler, Kaveh Afag'ın dokunuşlarıyla birleşince ortaya ruhunuzu dinlendirecek, sizi kendi iç dünyanızda bir yolculuğa çıkaracak bir başyapıt çıkıyor. Şimdi karşınızda Omid Nebati, Seda Yenkon sizlerle.

İlk şarkımız Ümit Namati'den geldi. İran'dan bir şarkıyla başladık. Şimdi sınırların çok ötesine, Batı Afrika'nın kadim kabile hafızasına doğru gitmek istiyorum. Arka planda tellerinden adeta su damlaları süzülen enstrümanın adı kora. Gambiya ve Mali topraklarında bu çalgıyı çalmak tam 700 yıldır babadan oğula geçen, kadınların dokunamadığı kutsal ve ataerkil bir toplumsal yasaydı. Ta ki sona sahneye çıkıp o tellere parmaklarını dokundurana kadar. O 7 asırlık bir erkek hegemonyasını sadece yetenekleriyle değil soyunun kültürel sorumluluğunu omuzlayarak kıran ilk kadın kora virtüözü. Şimdi dinleyeceğimiz Carabi eseri Mandinka dilinde tutkulu aşk ya da sevgili anlamına geliyor. Ama bu ezgi sıradan bir romantizmin çok ötesinde. 60'larda Mali halkının sömürgeciliğe karşı kazandığı o bağımsızlık mücadelesini, özgürlüğe duyulan o büyük aşkın simge şarkısı. Sonra Jobarte'nin kora telleriyle kurduğu bu bağ, bir kadının kendi kültürünü yok saymadan, tam tersi onu tüm dünyaya haykırarak nasıl dönüştürebileceğinin en saf kanıtı. Dinlerken ritmin içinde yankılanan o köklü tarihi hissetmeniz dileğiyle diyorum ve karşınızda Afrika'nın ezber bozan güçlü kadını Sona Jobarte ve Carabi sizlerle.

Şimdi Doğu Afrika'ya gideceğiz. Doğu Afrika'nın kızıl topraklarına. Kulak verdiğimiz bu hipnotik tını Kenya'nın batısındaki Luo halkının yüzyıllardır toprağa fısıldadığı kadim bir şarkı. Dinleyeceğimiz 8 telli lirin adı ise Nyatiti. Bu enstrümanın tellerini vuran ve tek bir enstrümanla koskoca bir evren inşa eden isim ise sanatçı Kenyalı ozan Ayub Ogada. Seslendirdiği Kotbiro kendi ana dilinde çok yalın ama bir o kadar da hayati bir gerçeğe aykırıyor. Şarkı Yağmur Geliyor. Büyük şehirlerde yaşayan bizler için yağmur bazen ıslanmak ya da trafiğe takılmak ya da bir işkence haline gelebiliyor. Hele son dönemlerde. Ancak Ogada'nın coğrafyasında yağmur, yaşamın, bereketin, ölüm kalım savaşının ta kendisi. Şarkı gökyüzünün rengini değiştiğini, uzaktan şimşeklerin çaktığını gören bir çobanın köyüne yaptığı aceleci ve şefkatli çağrıyı taşıyor. Yağmur yaklaşıyor, çocukları güvenli yere alın, sığırlara hırlara getirin diyor şarkıda. Aslında ya paylaşan bu dünyada unuttuğumuz o en ilkel refleksleri, doğaya duyulan o saf saygıyı ve gökyüzünün sesini dinleme zorunluluğunu hatırlatan bir başyapıt aslında bu. Sözlerini anlamasak bile ruhunuzun çok iyi bildiği o eski topraklara dönüyoruz. Ayub Ogada'nın Nyatitisi'nden dökülen damlalarla baş başasınız. Karşınızda Kotbiro şarkısı.

Ahmet akşamında vakit ilerliyor ve Göçebe Ezgiler'deyiz. Venk Radyo'dayız. Ben Sariyeli. Programımız devam ediyor. Afrika'daydık. Şimdi Akdeniz'in dalgalı sularından yükselen, dramatik ve derin bir kadının sesine sığınacağız. Mikrofonumuzda bir dönemin askeri diktatörlüğüne karşı şarkılarıyla meydan okumuş, ülkesinden sürgün edilse de sesinin gücü parmaklıkları aşmış efsanevi bir kadın var. Maria Faranturi. Sanatçı bu kez meydanlarda kalabalıkları coşturmuyor. Tam tersine insanın ruhunun en mahrem, en kuytu odasının kapısını aralıyor. Seslendirdiği eserin adı Tu Mistico, yani Türkçe telaffuzuyla sır. Dünyaca ünlü müzisyen Ross Dailey'nin doğunun makamsal derinliğiyle ördüğü bu beste, alelade bir aşk şarkısı değil. Bu parça insanın en çok sevdiğine bile fısıldayamadığı seni seviyorum cümlesinin hafifliğine feda etmek istemediği o kutsal sessizliği anlatıyor. Faranturi'nin adeta bir tiyatro sahnesindeymişçesine derinlerden gelen vokali, kelimelerin bittiği yerde başlayan o büyük insani gizemi içimize işliyor. Şimdi kendimizden bile sakladığımız o derin sırlara dokunma zamanı. Maria Faranturi, Tom Mistico sizlerle.

Maria'nın o slow, hafif hafif sesinden sonra şimdi kıpır kıpır bir şarkı var. Havaalanının rengi solmuş, sıvası dökülmüş ama neşesinden hiçbir şey kaybetmemiş arka sokaklarına gideceğiz. Müzik tarihinin en mucizevi geri dönüş öykülerinden biri. Yaşları 80'e dayanmış, köşelerine çekilmiş ve unutulmuşken hayatın ellerinden tutup onları dünya sahnelerine çıkardı o dev çınarlar. Buena Vista Social Club. İbrahim Ferrer'in müzik ve hayat dolu sesiyle devleştirdiği bu eserin adı ise Candela, yani ateş. Şarkının hikayesi aslında ilginç. Evinde yangın çıkan ve yetişin itfaiye çağırın yanıyorum diye bağıran bir adamın feryadını anlatıyor. Fakat Küba müziğinin doğası da tam olarak biraz burada ortaya çıkıyor. En büyük felaketleri, yoksullukları, acıları bile dansa, ritme ve yaşam coşkusuna dönüştürebiliyorlar. Bu parça zamanın ve imkansızlıkların, yaşlandırmadığı ruhların, damarlarında akan o sönmeyen kıvılcımların şarkısı. İçinizdeki neşeyi körüklemek için sesi biraz daha açacağız. Buena Vista Social Club, Candela şarkısıyla sizlerle olacak.

Şimdi bir kadın grubu var. Yani kadınların ağırlıklı olduğu bir grup var. Rengarenk kıyafetleri, yöresel takılarıyla bir grup. Savaşların, sınırların ve sürgünlerin ötesinde kadınların ev içinde kurduğu devasa ve sessiz barikattan yükseliyor bu sesler. Brezilyalı topluluk Mavaca, asırlar önce İber Yarımadası'ndan sürgün edilen Seferat Yahudilerin neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir dili var, Ladino. Ve bu eser de Ladino dilinde yazılıyor. Şarkının ismi kulağa oldukça şaşırtıcı geliyor. Şarkı Siete Modos de Gisar Las Berenjenas. Yani çevirisi patlıcan pişirmenin yedi yolu. Evet, yanlış duymadınız. Dinleyeceğimiz şarkı aslında bir yemek tarifi, ritmik bir yemek tarifi. Ancak bu eserin arkasında muazzam bir kadın hafızası yatıyor. Erkeklerin yazdığı o resmi tarih, savaşları ve sürgünleri kaybederken, kadınlar kültürlerini, neşelerini, dillerini ve kimliklerini mutfakta yemek kazanlarının başında birbirlerine bu şarkıyı söyleyerek korumaya çalışıyorlar. Mavaca'nın polifonik o kadın sesleri, Akdeniz'in asırlarca dolaşan bu göçebe kadın neşesini ve direnişini evlerinize konuk edecek. Kadınların tarihe attığı o lezzetli ve ritmik imza ile baş başasınız. Karşınızda Mavaca, Siete Modos de Gisar Las Berenjenas sizlerle.

Yine bu topraklara geldik. Sırada bedeli sürgünlerle, yasaklarla ve baskıyla ödenmiş ama tek bir geri adım atmamış dik duruşun çığlığı var ki çoğunuzun da aslında bildiği kadın sanatçılardan bir tanesi. Tunus sokaklarında, gaz bombalarının ve barikatların arasında elinde hiçbir silah olmadan sadece çıplak sesiyle binlerce insanlara marşlar söyleten o korkusuz kadın Emet Matlouti sizlerle olacak birazdan. Seslendirici eserin adı ise Zalem, yani dilimizdeki karşılığıyla zalim. Bu şarkı stüdyoların o konforlu ortamlarında değil, baskının ve adaletsizliğin tam merkezinde, tiranların yüzüne karşı haykırılmak üzere yazılmış. Tunus Arapçasının o köşeli, vurucu ve adeta bir kılıç gibi keskin yapısı, o Amelie'nin sistematik göz kafesinden kopup gelen ezgisiyle, vokaliyle, Zalem şarkısı sadece bir Orta Doğu ezgisi olmaktan da çıkıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, haksızlığa uğramış tüm insanların, ezilen tüm insanların bir protestosu haline geliyor. Ruhunda özgürlük taşıyanlar için geliyor Emel Matlouti, Zalem sizlerle.

Şimdi biraz daha Avrupa'nın kuzeyli sisli ormanlar, kuzeydeki sisli ormanlarına, mitlerin ve efsanelerin ağaç fısıltalarıyla yaşatıldığı o kadim topraklara gideceğiz. Alman bir topluluk var Faun, bizi modern zamanların o yapaylığından kurtarıp, koparıp, antik çağların o dolunay ritüellerine davet ediyor adeta ki kliplerinde de öyle. Almanca bir kelime olan Federkleid, yani tüyden elbise ya da tüy giysi gibi bir anlama geliyor bu şarkıların ismi. Şarkı eski Kelt ve Cermen halk hikayelerinde sıkça rastlanan büyülü bir anlatıyı temsil ediyor. Sırtında tüyden pelerini geçirdiği an bir kuşa dönüşüp, yeryüzünün tüm sınırlarını reddederek gökyüzüne kanat açan özgür kadın ruhlarını anlatıyor. Faun, antik çalgıların hipnotik ritimleriyle bizlere aslında şunu hatırlatıyor. O şehir hayatının duvarları arasında sıkışıp kalan o modern, tırnak içerisindeki o modern insan, doğanın sesine ve kendi içindeki o vahşi, özgür ruha yeniden dönmek zorunda. Zihnimizi sınırlardan arındırarak gökyüzüne doğru kanat açacak bir şarkıyla Faun ve Federkleid sizlerle.

Ve bugün de Venk Radyo'da Göçebe Ezgiler programının sonuna geldik. Son şarkımız sizlerle olacak. O modern insan uzun zamandır bağını kopardı en eski akrabalarımıza, yani toprak anaya geri dönüyoruz. Sanatçımız Danit, duru ve adeta su gibi akan sesiyle yükselen Cuatro Vientos, yani İspanyolca'da dört rüzgar demek. Hemen belirteyim, bu parça bir müzik listesinin üst sıralarında oynatmak, dinlemek için de yazılmış. Bu eser Amazon ormanlarının derinliklerinde, şamanik şifa seremonilerinin yeryüzünün ruhuna şükretmek için söylenen, hatta yaşatılan bir dua ritüeli. Şarkının her bir kıtası dünyanın dört bir yanından esen rüzgarların insan ruhuna getirdiği hediyeleri fısıldıyor. Dağlardan esen rüzgar berraklık getiriyor. Yağmur ormanlarından esen rüzgar kadim hafızayı canlandırıyor. Çölün rüzgarı derin bir sessizlik bahşederken okyanusun rüzgarları insana özgür kılıyor. Şimdi arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Bırakın o dört rüzgar ruhunuzdaki tüm ağırlıkları, tüm sorunları, sıkıntıları götürsün. Kendinizi doğaya bırakın ve Danit Cuatro Vientos'la birlikte derinlere dalın, ruhunuzun derinlerine diyorum. Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Göçebe Ezgiler programımız da bu akşam sona erdi. Kendinize iyi bakın. Hafta yine farklı şarkılarla, farklı dillerle, kültür ve kimliklerle karşınızda oluncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Reklamlar.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persil Matik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.

Rock!

Tekirda, dinya de tenimenda. Sıba urzan bi zivane xo, şeve rakın bi zivane xo. Zivane ma bindesto, eyro esto sıba çınyo. Vengdana şima hemminan, vayr veci, zivane.

0: Radio Veng.
1: Seri dal Batman'e. Uharosa. Hamu bajarin velat emini birindar. Roje dam keçujin. Jiberte ombariye namusi. Din katıl kır. Gelle keçujin. Jiben bandora vişeri taybet okreşta. Deben kurbani. Bu yerin fayli wan diyar. Hinek din kuştin. O hinek jin. مجبوری خود کشتنی دنگی

Evin biroz e. Evin çavkaniye jiyana mirovahi. Kese ku evindariye li nav dile khuda nikare be behevine, evi negeje birozahiya evina memuzi. Kibi be sedama evqetine, evi huzura khuda da,

Evin ve evin daran ne kuşin? İnku dibin sedama kuştena keçü jinin me Ember wonder kevin Namus azadiye Namus xwedî derketina mirovahiye Namus hember derketina mijifroşiye